bırakırım gönül. Ve de dur şerinde yoş etti ama. Gel bir gel de şevin duva esalu. Bir amice, esse bir evrajiren. Ne bu?